0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Kunning en güzel palası bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Rabbim. Marifetliğin şölesi gel kerfini zulmet al. Gözlerinden ok tütüller kevkez sağ ol. O

Düşen ara olur gül yürür. Min mihir koygen sana. Düşen ara olur gül yürür. Man çemende ana ola kılgen. Avşin gül yürür. Man çemende ana ola kılgen.

İstanbullar yakmaydı, İstanbullar yakmaydı. Bir dünya sen özünçe, kız degeni mürt keler, olması da tört keler, bir çarlasam tört keler.

farkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçesin Leyla sen, Uzinçesin Tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçesin Leyla sen.

0: Ben Zoha. Asıl Zode. Alo, alo Asıl Zode uzun mu sen?
1: Ana Zode ismi mi? Bu mi kim oladı yani?
0: Ne bala, telefonu zahinat boyudan beri. Telefon kalaman hiç en tuşu bu muydu? Oz işle atı mıydı telefonu? Sen
1: işle atıydı, ben yapleşe olmam ki. Oz önüme git telefon kalıydı.
0: Orta, ben geçe 10 bin isim karz verip dur.
1: Siz veriyotken rakam termokta yok.
0: Vay, hey Asıl Zode. Uf, yine uzulup kaldı ya. Başkattan terip koruyucu.
1: Alo.
0: Alo, hanım buldu orta tinçliyimi, ne mi geçirip koydun?
1: Yaş kız, siz benimki adaş çıkıp koydun.
0: Yo, ma. Uf, yine uçurup koyduk o. Hazır bakayım bu kızı. Kama telefonu kanikin ha? Tak, tamana. Bir konu numerden kısam kurtaradı. Ana, çakırıp attı.
1: Alo.
0: Alo, assalamu alaikum. Kechirasiz. Biz sizni yangi ochilgan kiyim do'konidan bezovta qilyapmiz. Biz ana do'konga yangi kiyimlar kelgan. Agar puliz bo'lsa, hoziroq kelishingiz mumkin.
1: Voy, sizlarni do'koningizda qayerda joylashgan? Hoziroq boraman. Ishqilib, 100 ming olib borsam, ancha-muncha narsa ola olamanmi?
0: Olasiz. Faqatchi nazokat degan o'rtog'ingizga 10 ming so'm berib turganingizdan keyin sizni do'konimizga kirgizamiz.
1: Nima? 2 dugona.

0: Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda bir menge kanakadır bir boş ağrını kaldırdıken doğru top vergen bugün.
1: Ne mi boş iz ağrı attı mı?
3: Kudu atılıp gitgü deyip olup ağrı kettim.
1: Yok, benim çeçi Vosteke sizi karnınız açken bu sekeri. Yakışlap okut evali hamas yakışıp gitar.
3: Koy seyce, şu zamozu iştahın boğulup tuttu.
1: Yok he, menge karayın uzun kanaka payette iştahıyız boğulup kaladı.
3: İştahım, bu mastan oldu Rosayam kup. Ovqat yeyursam, yeyursam keyin hech narsa yeyinga ishtaham bo'g'iladi.
1: Ha, unaqada ishtahingiz ochilish uchun sizga 3 kun ovqat bermayman.
3: Nima?
1: Ha? Keyin mazza qilib ovqat yeysiz. O'shanda bosh og'rig'ingiz ham qolib ketadi.
3: Yo'q, ozoda, menimcha bu kecha haliga aroq ichganimdan bo'lsa kerak-ku.
1: Tavba, tushunmayman-da shu odamlarga. O'zi nimaga aroq ichishadi? Yana aroq ichgandan keyin ertasi kuni bosh og'riganiga o'layman.
3: Mana o'zing aytyapsan, tushunmayman-da. Tushunmaysan-da rostdan. Chunki sen aroq ichayotgan paytingda organizmingdagi haligi mikroblarning hammasi o'ladi. Ertasiga ertalab haligi o'lmay qolganlari o'lganlarini dafn qilishadi. Shuning uchun boshing og'riydi.
1: Nima?
3: Shunaqa.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Çeteli uçup gidip gereken samolot şu cungli ormanları da halakat ki uçurup yovaya adamla ki tuhu, yakşı hiç kim yok ake. İki de uçu gelin bir de stüardes sakız var ake. Dıptı balları. Otobala ki geldi yovaya adamlar. Bana de bir de uçuşunu konuşsatsa bunu dıptı non üçteki yiyemiz dıptı dedes. İkinci uçuşunu konuşsatsa bunu çüşülükke yiyemiz dıptı. Stüardes sakızı ayağıdan sudurup gelip bunu keçke avukat ki ama yok keçke avukat ki anayını yiyemiz diye.
4: Yakşı oturup siz mi? Sağlar zirikmediniz mi ana? Yanınızı kip getirmen lazım. Kan daha yakşı birinci katarda. Bakın kanser zelge keseyin birinci katarda. Seriöz değil seriöz değil. Hatırlı oturadı. Oyağını çalıştırı oturadı. Ona kuzam olgun uşak kit oradı ki. Haramıyım ben değilsiniz yok. Hara var orası. Onun üstüne seriöz değil hatırlı. Yeri Toşkan'dan karzu hatırlı seriöz değil.
0: Hangama ustaları.
3: Hali çıkmalı Latife aytadigan zaman emez. Latife aytsiniz adamla bilen tomoshabinla bağlanış gerek.
5: Yok he? Bazı bağlanmadın mı?
3: Yok. Tomoshabinla Latife oynayınız.
5: Bana ben kim buluşum gereği aldım. Bulvalış gereği de kim buluş gereği ligini.
3: Siz Latife'nin kahramanı bulasın.
5: Ha kahramanı bulamam. Buldu gap yok.
3: Ayol kişi bulasın.
5: Ayol kişi. Kız bula bulayım. Kız bula bulayım. Aşkramanı uzun gekarap aysesçi. Kız bula bulayım. Aşkramanı bula. Bana misal için her kıl kızlar var. Misal için sevgen kızlar, sevmegen kızlar farkı buladı. Doğru mu? Ularını hem anıqlaş gerek. Misal için. Ben sevmegen kız başkaça buladı. Ha, sevmegen kız misal için siz turgen bozuyor şimdi ot götürür. Anlayısınız ki
3: yapsın. O yağlar için protez buladı mı sevmegen kız?
5: Yön irkele ot. İtibar vermiyor ot yap. Sevgen kız başkaça buladı.
3: Kalaka buladı sevgen kız.
5: Bu
3: sevgen kız mı ya? Tamik etken kız mı bu? Sevgen kız mı okşar mıydı?
5: Ular bir kıl buladı.
3: Kelesi ya? Siz hatın kişi bulas. Hatın kişisiz.
5: Hatın kişi. Kanaka hatın kişi. Misal için dili yeri bar hatın kişi mi? Yeri yok hatın kişi mi? Hargıl bu ne diyor? Doğru mu? Misal için hatınıdan kelte, yok eriden kelte yiydiğen hatın kişi mi? Yerini uğradıgan. Şuna kadar yem bulat uğradıgan. Ha kelim ya kelim ha. Yaklaşmayın dedim. Yaklaşmayın başlayın.
3: Yeriden kelte yiyse kayıp kıladıyan hatırlı var. Biraz cürtlilik. Vur! Erkeğe misal vur! Vur! Vay! Kulinsin! Vay! Vay! Vur! Yüzüm vur! Vay! Hamme akum kop. Kim koçaya çıkıp gelir?
5: Vay.
3: Koçlara soruyor.
5: Ne oldu köz yüzge? Kim fener yoktu? Fener mi? Fingal.
3: Muşkin ukraşa ekşiram, jenşini fingal.
5: Ne kadar?
3: Yerim orada, yerim.
5: Vay, iriz? Vay, tuğba kıldım. Vay, irizi kamandruki kitken diyor deyiz.
3: Bana şu dakika duel atma, kep kaldı sıvı.
0: Hangama ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосида.
2: Хангома усталары.
3: Bir xil jurnalistlar bor keladi. Voy unda deydi, voy bunda bitta jurnalist bor ekan, bir o'zbek ketibdi-ki, kimdi kim maymunni gapirtirib beraman deydigan bo'lsa, 1 million dollar beramiz degan ekan o'zbek o'zbekda. Men gapirtiraman, olib kelib yoqa. 1 million beraman dedingmi, surok qancha? 3 yil degan ekan baraka top. 3 yilda buni sayratib yuboramiz xudo holatda. Ammo maymun gapirsa 20 so'm qo'shasan, xo'pmi? Oradan 3 yil vaqt o'tgandan keyin boyga odamlar o'zbekni uyiga borib eshigini taqalatib mamdoq mana. Keling debdi yana taqalat. Keling, salom alaykum otaxon. Xo'mboy akam uyushotmitsa, ha, shot debdi. O'zlari qanisi, o, kalavat yotibdilar debdi. Oldiga borib, salom alaykum xo'mboy aka, bizni taniyapsizmitsa? Boy qartadir ko'rgandirman, ju ko'zimga chiq ko'rinyaptilar. Ye, otaxon, ha, 3 yil muqaddam sizga maymun tashab ketgandigusa. Ye, padaringa la'nat, nima tashab ketdingmanga? 3 yildan beri soqolini olaman buni. Bilasan qancha pulim ketdi debdi. Yo'q, pulingizni qaytaramiz, otaxon. Maymun qani degan ekan. Iye, shallaga eshigini ochgan kim debdi.
1: Hangoma ustalari.
3: Telefonim yo'q, nag'ib qidirib atirman men buni. Ibay, telefon. Jangi telefon. Birov tastab ketgan. Alo?
4: Oy, alo, canım, nime telefonunu almıyorsunuz? Bir saatten beri telefon kullanmaz sizge.
3: Hazır tavuk aldın mı bunu?
4: Yolganım, evi bilendi. O siz kattasız.
3: Taşkende mi naynalayını?
4: Doğru yapın, hiç vakit misiniz? Şu artistlik istiyorsa canım getirip gitti. Kattasız.
3: Aytdim oy, Toshkentda men Bolshoy ulusida turman, tramvaylar jultdi qo'y.
4: Menga qarang, to'g'ri gapiring, ovqat pishdi, uyga keling tez-tez. Tez-tez kelmasangiz, tegib olib ketish ham mumkin. Tushundingizmi?
3: Voy, uyga keling deydi. Men adresingni bilmasam qanday boramiz sening uyinga?
4: Kayfingiz bormi?
3: Yo'q.
4: 50 gram ichib olsangiz shunaqa o'zingizni jinnilikka solaverasiz. Jahlimni chiqarmang-da, tez-tez keling. Adresingiz sizdan chiqib qolganmish, o'rgildim.
3: Ichmaganman men, vobshe ichmayman qo'y. Faqat 2 yashik pivo ichdim qo'y.
4: Agar adresingiz sizdan chiqib qolgan bo'lsa, sizga shundoq ham sotib qo'yaman. Hali keling.
3: Ay.
4: Kasmonavtlar ko'chasi 10-dan 5-chi kvartirada turishingiz sizdan chiqib qoldimi? Tez yetib keling.
3: Sekinroq ayt, yozib olayin.
4: Mayli, ochiling, bas qiling, ovqatim tegib qolib ketyapti. O'rgildim, erkak zotga
3: qarang kesin. Kasmonavtlar ko'chasi 10-dan 5-chi kvartira. Zo'r bo'ldi qo'y. Voy, so'nga boratirman. Ketdim men.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Doktor, men bir oğlan hotelle bilen kul dağılışamandı. Erler her sefer tutup alıp kelte ilişedi. Kelteyi bir cüdü canını deyip gittin. Makli doktor. Armiyaga boring. O'zingizga kelib qolasiz. Oradan 2 yil o'tdi. Xo'sh, endi birovlarning xotinlari bilan donishyapsizmi?
2: Ey, ilgarigidan ham ko'p donishyapman.
1: Kalta kiyishlarchi?
2: Nima deyapsiz? Armiyada 45 soniyada kiyinishni o'rganib oldim.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
0: İkinci Corner.
2: O, asıl Zoha'da tinçliyemin mi kovasın? Darak ekmekçimizden değil mi? Dehkonçiliğini boşla var değil mi?
1: Kanaka darak, kanaka dehkonçiliği ne zol? Ben prosto pasportımı yengelemekçim açın değil mi?
2: Düşünmedim. Pasportinin yeri kovlaşının alakası var. Yok ki eski pasportini şutke kum koyamadı ya.
1: Uf, halcamsa. Nimaga yerga qo'maman? Prosta pasport almashtirish uchun rasm kerak ekan. Rasm bo'lsa beldan tepa bo'lish kerak ekan. O'shanga oyog'imdan belimgacha joy bekitadigan o'ra qazivoman. O'ra nazo, rasmga tushish uchun deyman.
2: Voy tovba, san qizchi pasport obganingdan keyinchi to'g'ri jinnixonaga ketavergan, xo'pmi?
1: Nimaga ekan? Menga pasportni stolda yila borib, belingizdan tepa qilib tushirilgan rasm kerak edi ishdi.
2: A, xo'p, unda san nimaga ikkita o'ra qazivasan?
1: Chunki ulamandan ikkita rasm so'ra. Ne dedi?
2: Nima?
0: 2 dükkan.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Turmuş ortağın bilan ajrashibsan deb eshitdim.
3: Ha, u juda ham yoqimsiz kulardi.
2: Buni sezmagan ekanman.
3: Shunchaki oyligim qanchaligini unga aytganimda sen yo'q edingda.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
6: Oza, bitten az sorasam, rast ne etesem mi? Doğru ne etesem ha, Ozaş?
2: Oy, gapirin.
6: Haliye, beni sevesem mi, Ozaş?
2: Tövbe, vasıta ki. Cihaz galet size. Şimdi mi şunu sorup kaldı şimdi?
6: Yok, sen gapi aylandırmayın. Sualım ki cevap verirken, Ozaş'ı sevesem mi, yok ki yok mu?
2: Eğer yok desem, ne mi buladı?
6: Yok desin, ne mi kılardım? Yok desin, sevgini satı olamam.
2: Ola, tövbe kıldım. Vasıta ki. Ama sevgini hem satılsa bularken mi? Şunçali polis kopayıp gitken bu ise, ben bir ilanı alayım diye, ben şu adres bu içi barayım. Haklıken işçi alışız mümkün.
6: Ana barayken ki, kanakını ilanını koruyup çıkanı, kanak ilanı kem.
2: Bu da ki, fakat sevgi satılmaydı. Kreditke belirledi de bir yazıp koyuptu.
6: Koyur? Ne?
2: Ha, benim oğlum o şetke barıp kreditke alışız mümkün.
6: Eğer canım gitip kalsın, ne yapalım da? Kaydarıp yuvarlaşmam mümkün mü?
2: Çünmadım.
6: Şimdi bitti sevgi bilen, hali ki bitti katı bilen yaşa geldi, ağır buladı, üşen yok şey bitemendi.
2: Yaşay.

0: Hikmet izler.
1: Rızkım bu yerlerde emas şekilli. Ona fotoğrafı verin, çetelge ketay.
2: Bu nima deganing, bolagina? Şükür kıl, sabır kıl.
1: Kaçan geçe ketaman. Bu yerde topgan bir somumunu u yerde 10 som kılıp topaman. Dua kılın, ona canım manzılım juda olas.
2: Bağrımdan uzup jona deyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
3: Alo, alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay, men ota, siz buvi bo'ldingiz.
4: Alo, onajon, oz qoldi. Yana bir yildan keyin, atigi bir yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
5: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Kim u?
1: Nodir opa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shda ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.

0: Markaz radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Ben ne madem aşıvan? Koşukta hamamız sevamız. Lakin Xorazm çelik koşukta hürmet kıladırken kalktı görmedim. Bitti tar, bitti daire, bitti akartıyor. Haliyem, trik eytadı. Uzun oğaz da eytadı. Biz de fanagram bana min mertte kapırdı. İlacı bomba yaptı. Batar o kötü yaptı. Lakin bunlar hiç kaçan sintezatör gibi otup getip mikrofonu oğlu sakrap etme yaptı. Uz koşularını, taşkasını, virgülünü çay yok yaptı da. Bana bazen koşucularda istiyiz sözünü natura eytadı. Ya ki bazen müzikle oğaz düşmeken, ya ki müzikle şehir düşmeken, ikiler çüse bunu oğaz düşmeye koyamadı. Ben uşunda bir makalga hoşgab bir nasıl oylap taptım özümce. Bazen ağır koşularda eşitsem özümünü yengil ıskılamam. Ağır koşularda, klasik koşularda eşitsem özümünü yengil ıskılamam. Bazen yengil koşularda eşitsem özümü ağır ıskılamam. Ben koşuyorum. Hani hakikaten bir cahaya kese katta kaset oylap diyken bir hafız çıkıp koşup kuyulap kaptı. Koşuğu tükeşim lan, karsa o karsa, yine izin maşı koşuğu yine tuttu. Yine şu koşuğu da tuttu. Karsa o karsa, gümbür kazır, maşı koşuğu yine kaytarırsan. Yine kaytar, 3, 4, 5 metre kaytarır etti. Yine aydısan desin. Akeler, hürmetli tamaşabiller, ben atalar doğrusu da, analar doğrusu da koşuğu kegim ben. Sevişkeller hakkında koşuğularım vardı. Yok, ben şu koşuğu da yine kaytarırsan. Şu koşuğu da ayda uğruptu, ayda uğruptu, kaytattıra uğruptu, ayda uğruptu. O ömürt etkenden ki tohtatsa, yine ayda zaman şu koşuğu indi. Mesela hep oldu deyin, sen var mısın nerede? O ömürt de ettim. Hop, yani ne şi mert deysem kursan balasılarım benden deyse. Tam aşık koşuğu da sözün tora etkince ayda uğruptan kaytarıp durmuş.
0: Hangama ustaları.
2: Beri hatun bazar ailem yürgen eken bir yeşeminge adam otup kalsa boş boş da otup kalsa hani ki ne yeşegenin korup kalıp yer hatunge hazır kapattı hatan dedi hazır yürgül bile kazıptı yerin birini sabah işte gelip yürgül kül hazır dedi dişli mi nime korup kalsın kardeşini korup kalsın kardeşini anladın yeşeydi korsattı gördüğümü tanıdığımı kardeşini dese ayarlamadırmış ha bana şu yeşek yerim tamamen karındaş böyle attırmış. Ayalar yap köstü ayalar ki iyi peyde okumuştu bu kötü yap. Yerim adırmış hatun. Çap tamangı karab yatsam yüreğim ağrıydı. On tamangı buralı bir yatsam cigarım ağrı yaptı. Paske karab yatsam napasım kayıtıp kal yaptı. Tepeye karab yatsam televizör korama yap adırmış. Deyse ayal öyle öyle. Aslında oturup alayım dedi. Hamasını da kutulaştırmış. Hadi Rupanesi televizyon, koru oturur musun? Benden şunu soru oturasın mı demiş. Hakikaten ayarlarımız hakkında hamme kepkesi cevap topadı. Yer içip giden katılar içkelerde yaman kırdı. Yaştan aldı yer vaysap kaptı. Yaşı yatırın! Yaşı yatırın! Altı balanın anası! Dese ayarlama demiş, size mi yaşı yatırın? İki de balanın atası demiş.
0: Ama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk yap.
1: Yaş aile.
4: Ay ay ay. Ozoda, bugun vaqtliroq kelaman. To'yga borishim kerak.
2: Qanaqa to'y yana?
4: O'rtog'imning singlisi uzatilyapti.
2: Voy, qaysi o'rtog'ingiz?
4: Ha, bordi-yu, Javohir.
2: Ha, kimga beryapti ekan singlisini?
4: Bitta dushmanligi bor ekan. O'shini berishim.
2: Voy, esi joydami uni? Yo, odam ham o'zining dushmaniga beradimi singlisini?
4: Ha, o'shanga berishyapti-da, o'shanga.
2: Voy, nimaga axir?
4: Ay, endi dushmanga bundan og'irroq jazo bo'lamidi? Sen o'zi singlisini bir ko'rsang, bilib olarding nima berayotganini.
2: Ha.

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode.
2: Orta, şu senin fikrinçe imtihan bu ne mi?
3: İmtihan mı? İmtihan bu benim fikrimçe ikide akıllı adamlarına o zarar sırlı sohbeti.
2: Eğer de o şey ikide akıllıladan bittesi, ahma bu seç.
3: Ne mi? Sen o zine ahma da bilesem.
2: Yo, ben o zinemez. Domlarını nazarda tutmam mı?
3: Ona kadar sen stipendiyeden mahrum bolesan de yani.
2: Ne yine ben stipendiyeden mahrum bolerken mi? Şu önce bile.
3: Eğer domla ahma bu mesela sence 5 koyadı de stipendiyeni alış Şinge halakt kimiydi? Eğer rastlanam ispas ahma adamla bose, uyarıya işi. Xvastı çıkadı orta, stipendiye uxuliydi.
2: Haa, şuna kadigen, bilesem mi? Biz anıcı İngiliz dilinden imtihanın iki grupaya buluşupdi.
3: Nima bopdi?
2: Sen yaxşilab tayarlan yoşan için.
3: Nima yendi, ben tayarlanışım gereken?
2: Çünkü aynen sen çüşken grupada ahma adamla imtihanlarken de.
3: Nima? İki dugana.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir bola avtobusda sakchi chaynab ketayotgan ekan, uning ro'parasida o'tirgan odam unga qaradi. Buning hammasini menga behuda gapiryapsiz. Baribir eshitmayapman. Qulog'im og'ir.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir tanesi doktora gitti. Tomağı da şamallaş, karakatlıkla geldi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, sen yama katta oğlumma, büyük faylasufman sen ne madır di?
3: Sen katta oğlum, büyük faylasufman demokçı mısın?
2: Hadi, senge gelip şuna kadisem de.
3: Ne madirdim, sen hiç hem katta oğlum, yok ki hiç kanakange büyük faylasufmasın. Sen gırt yolgancı kızsan derdim.
2: Ha, bileme, ozu sen mani için kuramıysan, sen için ozu kap kore. Sen bir onu zor adam bu yanı kuramıysan, senge alam kılad de Nazo, alam kılad.
3: Vay bu, içinde şunca gəplərin bor ekanmi? Bo'pti, buyuk faylasuf, katta olim, menga aytgancha, sabzida temir moddasi bormi yo'qmi?
2: Uf, Nazo, bu savolingni menga oldindan berganding. Sabzida temir yo'q ekan. Men buni sinab ko'rdim.
3: Sinab ko'rdim deysanmi? Qanaqa qilib sinading?
2: Sabzini ustiga magnit qo'yib ko'rdim. Sabzi qimirlamadi, Nazo.
3: Ha, ustiga magnit qo'yganmish. Sen endi katta olim, buyuk faylasuf bo'lsang, ahmoq ham yurgan ekan.
2: Uni seni men bilmadim.
1: İki dugona.

ich. Xaridor ayol kim do'koniga shikoyat bilan kelibdi. Kecha sizlardan manavi sviterni xarid qilgandim. Uni toza jundan degandilar. Uyda etiketkasini topib oldim. Unda 100% paxtadan deb yozib qo'yilibdi. O xonim, meni aldashyapti degan fikrga bormang. Biz faqat bir maqsadda, ya'ni kuyani chalg'itish uchun bu etiketkani tikib qo'yganmiz.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Tabiatning in'omi. Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.